kollakla kurşu kollakla senleyne havarunu taklu zekar kurşu kollakla sen atam kabrkandı taklu ay abrın kubur kalka.